0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Marmara'da 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 32, İzmir 34, Bursa ve Antalya 30, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar, herkese hayırlı sabahlar efendim. Haftanın son iş gününden, cuma sabahından hafta sonuna bir tık geriden günaydınlarımızı iletelim. Sevgili dinleyenlerimize, İstanbul FM'desiniz. Türkiye'nin en değişik çoğu programı Emre Mutlu Show'da. Sabahın köründe toplanan bu tayfa bence toplandığına pişman olmayacak. Neden? Çünkü ne ilgi belirsiz, 5 dakika sonrası belli olmayan bir show programında herkesin kafasına göre, Emre Mutlu Show merkez kafasına göre herkes mottosuyla başladığı bir sabahta daha beraberiz. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. Sağlık, mutluluk, huzur dolu demiş. Bir gün olsun inşallah. Bursa'ya selamlar. Günaydın Komutar Bey demiş. Ararım burayı, yığarım. Günaydın demiş bu sabah. Bir emrim var mı Enerji Bakanım? Sizin yardımcınız olmak için her şeyi yaparım demiş. Henüz CV'leri değerlendiriyoruz. Ama biraz öne çıkıyor gibisin be. He? Senin sesinin aydınlanan günümüz, senin sayende yükselen enerjimiz her sabah olduğu olacağı gibi demiş. Kocaman günaydın bakanım demiş. Günaydınlar efendim. Sürdün mü kremi? İsmini söylemeyeyim şimdi. Bu gerçi o çok bilinen bir bitkinin ismi de. Markası odur bilmiyorum da. İyi, inşallah iyi gelmiştir. Günaydın müdürüm, hayırlı sabahlar demiş. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar efendim hepinize. Güzel bir gün olsun. Günaydın efendim sıcacık Mersin'den demiş. Günaydınlar, günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir cuma günü geçirmenizi temenni ediyorum. İyi bir başlangıç yaparsak günümüzde öyle geçer. Ne derler? Nasıl başlarsan öyle devam eder. Sabah şerifleriniz ayrı olsun. Emniyet kemerlerimizi takalım. Eğer mümkünse şu anda ulaşabileceğiniz bir yerdeyse hemen efendim ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi suyumuzu şöyle bir... Suyumuzu lıkırdatalım. İmkanı olanlar unutmadan aklındayken bir sularını içsinler bakayım. İçin bakayım. Emniyet kemerlerimizi takalım. Tekerlek dönmeye başladı. Önce orta şeride, sonra da sol şeride gidip yapıştıracağız efendim. Trafik kuralları çerçevesinde. Saatlerimiz onu gösterene kadar birlikte olacağız inşallah. Rahatsız ya, Trump yok, bir şey yok yani. Sıkıntı yok. Evet, kullandım, iyi geldi, tavsiye ederim demiş. Evet. Kullanalım efendim. İlaçlarımızı kullanalım. İlacımız varsa, doktor beyler, doktor hanımlar yazdıysa kullanalım.

0: Evet. Günaydınlar efendim. Bazen gereksiz bilgilere maruz kalıyoruz yani etrafımızdan. Duyduğumuz hiçbir işimize yaramayacak ama bize çok hevesle söylendiği için kimseyi de kıramadığımız gereksiz bilgiler. Mesela bunlardan en barizini beni bazen dinler bazen dinlemez. Bizim Mehmet abi var, apartman görevlisi. Ondan alıyorum baya böyle ellerini beline koyup bana ciddi ciddi anlatıyor. Ve ben de gayet ciddiyetle çok hevesli ve çok o bilgiye muhtaçmış gibi dinliyorum. Ama bunu bize hep yaptılar, okulda da yaptılar, eğitim hayatında da yaptılar. Oryantasyon adı altında şirketlerle ilgili saçma sapan bilgiler de verdiler. Tuhaf tuhaf bilgiler yani. Bizim Mehmet abininkisi biraz daha değişik. O biraz daha böyle yöresel bilgiler veriyor. Mesela onların memleketinde mesela ebe kümeci yetişiyormuş. Asma yaprağını sokup onun yerine onu diktuk diyor. Acayip faydalı dedi. Ayak ağrılarına iyi geliyormuş. Tamam, ayak ağrım olursa aklımda bulunacak. Mehmet abi teşekkür ederim derken onların orada bir tane hayrat varmış. 700 yıldır durmadan akıyormuş. Doğal hayrat. Abi önümüzdeki 20 sene Tokat'a gitmeyi düşünmüyorum falan diyemiyorsun. Zile'nin diyor içine girmeden 7 kilometre dışarıda solda. İki dağın arasından buz gibi akıyor diyor. 700 senedir akıyormuş. Peki abi kesilirse haber ver de diyemiyorsun. Eline yüzüne çaldığın zaman nasıl diyor var ya böyle peeling etkisi yaratıyor muhtemelen su soğuk olduğu için. Mehmet abi bunu şey olarak anlatıyor. Gımışmıyor yüzün diyor uzun bir süre. Gımışmak herhalde buruşmak anlamına geliyor muhtemelen. Şey çok kötü oluyor. Kışın çok soğukta ya da yazın çok güneşin altında sıcakta yakaladığı zaman kaçamıyorsun ya. O biraz garip. Ama bu bilgileri işte diyorum ya okulda bize mesela pi sayısını kim ne yaptı bugüne kadar? Pi sayısında bir şey yapan var mı? Pi sayısını hayatınızın sonuna kadar hiç kullandınız mı dostlar? Okulda bize anlattılar. 3.14 sonsuza kadar gidiyor. Reklamlar geliyor.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
4: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada.

Bu sabah uzun zamandır konuşmadığımız bir konuyu konuşacağız. Heyecanlanıyorum. Yeni saçma sapan şeyler yükleyeceğiz beyinlerimize. Bilgiler. Hiç kullanmayacağımız bilgiler olsa da bir gün belki olur da kullanırız diye. Bir gün telefon çalar da merhaba Kenan İmizaloğlu ben deyip bilgi yarışmasından arayan bir oyuncu abimiz ararsa mahcup olmayalım. Koltukta sandalyede bizim adımıza yarışana, değil mi? Kendi adına yarış, pardon, bizden destek isteyene. Mesela öğrendim ben, kımışmak büzüşmek demekmiş. Velhasıl kelam. Yani o kadar çok gereksiz bilgi öğrendik ki bazılarının işine yaramıştır bilmiyorum ama mesela üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olması hangi alanda işimize yaradı bilmiyorum. Ya mesela kız erkek ayırt etmek sizin eli iş teknik dersi vardı. Sizde var mıydı bilmiyorum. Ya ortaokul zannediyorum. İlkokulda mıydı? Ortaokulda mıydı? El işi böyle makrome yaptırırlardı bize. Ben bildiğim böyle sarkaç, böyle ne diyorlar ona? Saksılık. Ya bir çocuğa bunu zorla ördürmenin ne anlamı var ya? Çocuğun mesleki yönelimini, eğilimini görsen mesela, hani ona göre yoğunlaştırsan, o zaman da müfredatla oynaman lazım. Ki zaten haftada bir oynuyorlar müfredatla. Ama bu şekilde oynamıyorlar. O kadar gereksiz bilgiler öğrendik ki o kadar. Öklit Pisagor bağıntılarını öğrettiler bize ya. Tamam, bir matematik, mühendislikte falan çok işe yarıyor da yani hangimiz sevmedik? O sınıfın içinden bir tane mühendis çıkacak, belki hiç çıkmayacak ama herkese genel böyle altyapıyı sağlamlaştıralım diye çarpım tablosundan başlayıp sonra gitgide şiddetlendiriyorlar yani. Mesela evet, ileride bir inşaat mühendisi olacaksan geometri çok işine yarıyor. Ama T cetvelleriyle gezdi gençlik yani yıllarca. Benim T cetvelim vardı, neden vardı bilmiyorum, ne yaptığımı da hatırlamıyorum onunla. O belli bir süre benimle yaşadı ondan sonra. Yani evde ara ara görüyordum bazı yerlerde. Mesela kapının aralığından bana bakıyor gibi geliyordu.

Gadgetleri beni seyrediyor sanki. Ortaokula, lisede yoktu demiş. Olabilir, olabilir. Pizza izini pilav markası olarak kullanmak. Günaydın, bu şarkı ve güç bende artık şarkısını sayende sevmeye başladım. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz. Havaya baktım, güneş açmış, dedim ki bakanım uyanmış. Ay kardeşim benim, teşekkür ederim. 0544-886-1886. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar da 3'e basıp bir yollayıversinler bakalım. Sabah yoklamamız başlamış olsun. Uçtum. Günaydın tereyağlı kumpirim demiş. Günaydın ciğerim. 0544-886-1886. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar, maalesef trafikte olanlar da 3'e basıp bir yollayın bakalım.

Evet. Ender hatırlatmış. Şu anda günaydın demiş. Sultanların maçı var. Amerika ile ilk seti aldık. İkinci set başladı. Filenin Sultanlarının şu anda Amerika ile maçı devam ederken bir yandan da ben de açtım gözümde orada. Türkiye 6, Amerika Birleşik Devletleri 5. İkinci sette 6-5 öndeyiz. Bence haşat ederiz. Aman nazarım değmesin de. Dün kardeşim de söylemişti. Onlar gerçekten çok sadık voleybol izleyicileri. Yani ligleri de takip ediyorlar. Bir de millileri de takip ediyorlar. Hakikaten çok iyi işler yapıyorlar. Yani gerçekten inanılmaz işler yapıyorlar. Bugün de umarız Amerika'yı devirir, yola devam ederiz. Bir yandan da bakacağım. Hatırlatma için teşekkürler. Mikroplara at. Vargas da var ya hakikaten. Vargas bir tane bana şamar koysa ne olur acaba yani. 2 metre sıçrayıp öyle bir yapıştırıyor ki toplara. Hepsi birbirinden yetenekli ama tabii Vargas önemli bir kıymetli bir oyuncu. İş çözenlerden bir tanesi biliyorsunuz. Şu an eşitlik oldu. 7-7 oldu ama bakacağız. Bir yandan izleyemeyenler için gözümün ucuyla oraya da bakıp size bilgi vereceğim. İlk sette öne geçmişiz zaten. İkinci seti de alırsak gerisi gelir. 0544-886-1886. Evlerinde olanlar 1'e. İş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar da 3'e basarlarsa çok sevinirim. Sabah yoklamasını yapmış olalım böylelikle. Zavallı.

Yelken Kulübü'nden seni dinliyoruz. Teşekkürler efendim, var olun. Tüm dinleyenlere selamlar. Ben böyle toplu dinlemeler de çok acayip hoşuma gidiyor. Yani mesela bazen çoğu sabah hatta iş yerinden toplu fotoğraf atıyorlar. Mesela bir tekstil atölyesi, mesela bir taksi durağı, mesela bir kafe. Ne kadar güzel bir şey bu. Yani benim adıma topluca dinlenme olduğu zaman tabii ki benim de içim bir hoş olmuyor değil. 2'den 3 demiş. Sarışın birisi var, Fidye kahve ikram ederken sizin replik geldi aklıma. Sarışın kahve diye sordum demiş. Hangi replik acaba abi ya, tam hatırlayamadım onu. Sağ avucum kaşınıyor, Allah ile çıkarsın. He, araba için para mı ödeyeceğim bugün acaba? Hiç ben bu para gelir geyiğine inanmış değilim. Yıllardır para geldi yani, Allah'a şükür hani kazancımız haricinde hani ekstra. Çünkü hani maaşının yatacağı gün kaşınmasının bir anlamı yok. Zaten o yatacak da. O avucum mu kaşınıyor? Tamam. Para gelecek. Hey, okey okey. Bayramoğlu Yelken Kulübü'ne selamlar. Filmdeki replikmiş. Evet tamam, şimdi anladım. Sağ kaşınıza para gelir, sol kaşınıza para gider. Yersen papaz eriği. Yalan. İnanmıyorum böyle şeylere ya. Amerika epey bastırıyor ama 19 öndeyiz. Başka yerlerin kaşınıza dayak yersin. Dün gece aklıma geldi, yine güldüm ya. Adamı kürekle söndürmeye çalışmışlar, tutuşan adamı. Adamı söndürmeseler sadece yanık olacakmış, bir de kırık oluşmuş. Yani kımışmak, buruşmak demek. Ama böyle çok yöresel kelimeler var. Çok memleketlerde söylenen kelimeler var. Bayağıdır da bunu konuşmuyorduk. Bu sabah bunu konuşalım diyorum. Yani sabah mevzumuz bu olacak bu sabah. Sizin orada neye ne derler? Yani önce söylenen kelime, arkasından da anlamını yazarsanız. Genel kültürümüz kütür kütür olsun sabah sabah. Kelime dağarcığımız birazcık artsın bakalım. Ki Anadolu'ya, Trakya'ya, Güneydoğu Anadolu'ya, Akdeniz bölgesine, Ege'ye, Karadeniz'e, Marmara'ya. Bak, fırça yememek için her yeri saydım. 7 bölgeyi birden saydırttırdınız bana. Oralara gittiğimizde bu kelimeler kullanıldığında ne demek istediklerini anlayalım. Ben de toplu dinliyorum seni demiş. Eline bir tane futbol topuyla fotoğraf atmış. Tam ben bugün bu arkadaşı işe alacaktım. Kurbağaya göden derler çarşambada. Göden mi? İyi başladık, dur bakalım. 0544-886-1886. Sabah mevzusunu biraz erken verdim. Sizin orada neye ne derler? Yöresel bir kelime istiyorum senden. Sizin oraların bir kelimesi vardır. Anlamı da şudur. Önce kelimesinin arkasından anlamını yazarsan çok sevinirim.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700

0: ve krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOK sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: Günaydın. Şu anda beni duyuyorsan sen de Subway Güne Erken Başlayanlar Kulübü'ndesin. Kulübün ilk kuralı erken kalkmak. Ki başardın, tebrikler. İkinci kural yola erken çıkmak. Belki mesai öncesi biraz kestirmek. Üçüncü kural Subway'de kahvaltıyı ucuza getirmek. Tüm kurallar için kulağın bende olsun. İyi çalışmalar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Gir çekilişe katıl. Reklam.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
3: Burası İstanbul FM.

Kösül kösül. Mesela koşarken bir anda nefes kesilmiş halde kalmak demiş. Kösüldün mü derler. Kesilmenin herhalde biraz da versiyonu. Af kurmak. Rize Trabzon tarafında af kur derler. Boş konuşmak anlamına geliyor. Bana diyor musunuz arada bir af kur? Günaydın demiş. Gürcüler bibi derler demiş. Teyzeye bibi derlermiş. Pomaklar, pomaklar da çiçe derlermiş. Çiçe ne ya? Tropik meyve ismi gibi. Sömüşmek. Ne? Solmak ve vuruşmak anlamına geliyormuş demiş. Maciz biz Bulgaristan göçmenleri belki bilirler. Yamışmak da var demiş. Eğilmek, bükülmek. Sömüşmek değişikmiş ya. Sabah bir kalktım öyle erkenden bir sömüştüm. Ama bu aralar bir sömüşüyorum. Herhalde peeling yaptırmam lazım.

Ayçiçeğine devrambel derler demiş. Nasılsına nöryon derler. İç Anadolu olduğu kesin. Aldı dikenler. Söyle mutlu musun şimdi bensiz oralarda. Üstüm sana biraz kalbim doldu. Tahmin et nereliyim ben. İç Anadolu olduğu kesin. Nöğürmek, nöğürüyorsundan bu çıkıyor ortaya. Anılarda. Tosmak. Küsmek demek demiş Sivas'ta. Oyalanma. Söyle mutlu musun şimdi bensiz oralarda. Patlı danak mı? Patlı danak bizde de söylerler ya, birdenbire demek. Bizde de bunu duydum, patlı danak ya. Patlı danak çıktı karşıma falan. Bana bak, bir de cümle içinde kullanıyorum. Konuyu sindirmek adına. Bizde bibi halaya denir demiş. Karar verin ya, bir bibi... Halaya hala, teyzeye de teyze deyin o zaman. Bibi kavgası yapmıyor mu sabah sabah? Bibi diye bağırıyorsun, hepsi birden bakıyor.

Ben Sinopluyum, birine bir şey verirken meh derler demiş. Al demek. Al daha kısa, niye meh diyor. Bir üç harf, bir iki harf. Trakya'da karıştırmaya bırkalama derler demiş. Atmaya sıpıtma. Uzaklık mesafesine de teora derler demiş. Evet evet. Hatta T'yi uzaklığa göre uzatırlar. Mesela yakın bir yerse T şurada. Biraz daha uzaksa T şurada. Çok daha uzaksa T şurada. Sonra E'nin uzamasından neresi olduğunu anlaman lazım. Ne kadar uzakta olduğunu oradan anlayabilirsin.

0: Gıyı gaşuk. Kapının pencerenin herhangi bir kapağı ufak aralanmasına denir demiş. Örnek verecek olursak demiş. Teşekkürler edebiyat öğretmenim. Örnek verecek olursak kapıyı gıyı gaşuk bırak. Çenem çıkacaktı ya. Gıyı gaşuk nedir? Tahmin et neresi burası? Vallahi tahmin edemedim ya. Bilemedim onu. ...0544-886-1886... numaralı WhatsApp hattımıza yazar mısın? Sizin oraların bir kelimesini yaz ve anlamını yaz. Neye ne diyorlar sizin oralarda? Bir kelime ve arkasından da anlamı. Pari para demek demiş. Bu kolay anlaşılır. Nevşehir, evet. Doğru dura dölek dur derler demiş. İç Anadolu olduğunu tahmin etmiştim. Annem babam bana babür der demiş. Hala ne anlama geldiğini bilmiyorum. Sormadın mı hiç? Öyle mi alıştırdılar? Yani küçükken şey mi? Babür deyince bakıyor bu çocuk bize. Oh, kahvaltı bol deniz havası. Abi kahvaltı yani tosttan çok göbekli abiyi çekmişsin, o yüzden. Bir de tost makinesinden çıktıktan sonra görmek isteriz kendilerini.
1: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.
0: Günaydın Emre Gıygaşuk. Zonguldak ve Bartın'ındır demiş. Abi hayır, her kelime her yerin olabilir. Nasıl Bartın'ın şey mi? Adına mı kayıtlı yani? Yani Nevşehir, Niğde, bunlar Aksaray, birbirine çok yakın şivelerle konuşan yerler olduğu için dip dibe. Zonguldak, Bartın da birbirlerine yakınlar. Ama mesela Kastamonu'ndan birisinin söylediği bir şey Bartın'da da kullanılıyor olabilir, o anlamda söylüyorum. Sak sak demiş. Yapış yapış anlamında. Anladım. 0544-886-1886. Sizin oralara ait bir kelime. Memleketine ait bir kelime istiyorum senden. Neye ne derler? Kelimeyi ve anlamını yazarsan çok sevinirim.

Kadan alam demiş. Kazan belen bana gelsin demek Malatya'da. Ama bu Azerbaycan'da da kullanılıyor. G ile başlıyor. Kadan alam diyorlar onlar da. Demek ki tek bir yere ait olmuyor bazen. Bazı başka yerlerde kullanılabiliyor. Surat asmaya somak şişirmek denir demiş. Somak şişirmek mi? Ayol bizim gelin bana geçen gün somak şişirmesin mi? Kumpir patates demek demiş. Evet, Balkan Bosna'da da öyle. Annemlerin memleketinde de Boşnaklar da patatese kumpir derler. Kumpir var mı kumpir? Makedonya'da da öyle. Ben Eskişehirliyim demiş. Tatarız bizde demiş. Kış gene küçük demek, balaban büyük demek. Sağlığa zararlı tütün ürününe de demiş temeke derler. Artık

Biz de bir şey isterken getir yerine götü derler demiş. Gelirken götürü ver gel. Götürü ve. Götürü ve sonundaki re'yi de yutarlar. Giderken iki ekmek götü. Kastamon demiş. Elbet. Enki bütün işaret zamirleri yerine kullanılır. Kütahya'da demiş. Enkini ver. Enki geldi.

0: Temek. Pencere demekmiş Sinop'ta. Giresun'da güzel olana haccak denir demiş. Ama bu nesne olarak mı, özne olarak mı? Yani şey, kişiler, bireysel insanların mesela güzel kadına mı diyorlar? Haccak kadın mı diyorlar mesela? O anlamda mı, yoksa mesela yemek çok haccak olmuş gibi mi? Yoksa ikisine birden mi? Amerika bir ara farkı 6-7 sayıya kadar çıkartmıştı. Ama bizim sultanlar yetiştiler. Şu anda fark 2 sayı derken 3 sayı oldu fark. Önemli değil, buradan çevirir bizimkiler. İnşallah bu seti de alacağız. Yokum, 0544-886-1886. Hanımlar, beyler, memleketine ait bir kelime ve anlamı rica ediyorum. Yaz bakalım. Günaydın tüm generalim. Dikkat! Karadeniz'in genelinde kullanılan afkurma var demiş. Havlama. Ya bu havlama olarak da, boş konuşma olarak da söyleniyor. Çünkü mesela Rizeli bir arkadaşım var benim, Serkan. O mesela kızdığı zaman şey, mesela afkurma köpek gibi der birisine. Hani köpek havlar ya, o anlamda. Bir de afkurma be. Yani boş konuşma anlamında da kullanılıyor.
1: Geri bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam. Geceleri hep yangın yeri.
0: Hasan Hüseyin'e Hassün derler demiş. Sadece Hüseyin'e Affı Üssün denir. Hüseyin ise... Anlamadım.

0: yeri.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde akıcı aksiyonda, her iki köprü de yoğun devam etmekte. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Haliç, Mecidiyeköy, aksiyonda Çağlayan, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili. Tende, Adımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksiyonda Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Tem de Ataşehir, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Bodrum'da greyfurta pomilyon, bıçağa da kalimyoz denir demiş. Babam. Adam Bodrumlu ya. Ardahan'da sadece Türkmenler kullanır yani biz demiş. Evin her içine koşturan her içeri yani küçük çocuklarına morbet denir demiş. Morbet mi? Mesela evde ekmek alınacak, evin çocuğu da diyor ki hep ben gidiyorum, abilerim gitmiyor anne. Baba da der ki evin morbeti sensin. Çocuk acaba morbeti iyi bir şey sanıp gaza gelip mi gidiyordu o zamanlar? Beyler çekilin, ben morbetim. Kime sorsam morbet diye gösterirler beni. Günaydın Emre, bizim Tokat'ta küsmeye fırtmak derler demiş. Fırtmak. Sabah sabah fırttım ya. Ben de cümle içinde kullanıp içselleştirmeye çalışıyorum yazdıklarınızı. Aklımda kalsın diye. Kalmasa da olur olanlar da var ama. Günaydın Emre, Trabzon'a meşhur bir kelime yani ilk etapta aklıma af kurma geliyor demiş. Çok af kurma yazan oldu ya. Ne af kurmaymış böyle be. Neyse bana af kurma demeyin de. Günaydın Emre'cim demiş, peçka. Kuzine soba. Boşnaklarda. Annemi bağlıyorum, hatta ona soracağım. Teyit etmek amaçlı. Bak annem doğma büyüme İstanbullu. Yani Bursa'da doğmuş ama İstanbul'a gelmiş çok küçük yaşlarda. O kadar unutmamış ki, geçenlerde gittiler kız kardeşimle Bosna'ya gittiler. Kardeşimin İngilizce anlaşmaya çalıştığı esnafla annem Boşnakça anlaşmış. Boşnakça konuşmuş yani. Vay arkadaş ya. İnsan unutmuyor demek ki. Biz o yaşa gelince Türkçeyi unutacağız. Vallahi helal. Reklamlar geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.

0: parası.
1: Reklamlar.
0: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: reklam. Sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Esirmek. Şımarmakmış. Esirme diye çocuklara kızarlar demiş. Ötürmek. İshal olmak. Allah göstermesin. Kolistavra, kertenkele. Kertenkelenin zaten kendi ismi bile karışık. Diğer ismi bile hepten karmaşık olmuş. Eskişehir Çifteler yöresinde demiş. Kumpir patates demek. Evet, boşnaklar da öyle söylerler demiştim ya. Ege'de yapılan yemeği beğenmeyen, yemek istemeyen kişilere dibini yediyoruz demiş. Peki. Bebeklere çüçüli denir demiş. Çüçüli mi? Tatlıymış ha, çüçüli. Pişt, çüçüli. Çüçüli. Artvin demiş. Gürcüce civciv demekmiş çüçüli. Bebeğe niye bebek civciv diyorsunuz? Ufak diye mi yani? Trakya'da düğünde oyunu başlatana goy goy başı derler demiş. Goy goy kelimesinde nereden geldiği böylelikle anlaşılabiliyor. Şöyle bir sultanlara göz atalım. İlk set galibiyetle bitmişti. İkinci seti kaybetti millilerimiz. 1-1 devam ediyor şu anda. Birer set aldı hem Amerika hem Türkiye. Fakat bu sette 6-4 Türkiye önde. Sultanlar 6-4 önde. Umarız bu seti mutlaka kazanacaklardır. Amerika'da dişli çıktı ya. Bakalım ne olacak. Eşim tokatlı, yemekler kalınca tabakta çıkart şunu diyor demiş. Abi konuyla ne alakası var şimdi? Yemek... Bir dakika, tabakta yemek kalınca çıkart diyor da neyi çıkart diyor? Yemeği tabaktan çıkart anlamında mı? Kelime soruyorum, kelime. Geber demek öl demek. Allah Allah, 40 yıl düşünsen aklıma gelmez. Şeytanın aklına gelmez vallahi. Nerede bu geber demek öl demek? Hangi yöre? Onatça, güzelce demekmiş. Neresi efendim, neresi? Ankara mı burası? Güzelce demek. Tokat'ta tez canlıya sepelek deriz demiş. Sepemilek. Bizim orada sarıya yellow denir demiş New York.

Seme aptal, bir seme lafı. Karadeniz'de de kullanırlar semeyi. Semeye çok gülmüşümdür zamanında ilk duyduğumda ya. Bir çocuğun lakabı Seme'ydi çocukluğumuzda. Herkes Seme diyordu çocuğa. Ben kısaltma sanıyordum meğerse. Çocuğun lakabı oymuş. Yıllar sonra öğrendik bunu. Çok komaya girmiştik ya. Seme aşağı, Seme yukarı. Hani isminin kısaltması gibi düşünüyorduk. Mahallede tuhaf bir çocuktu işte.

Abi günaydın, bizim Sinop'ta atik çevik insanlara calı cappar derler demiş. Bir de emüşek var demiş. Emüşek mi? Süt kardeşi demek. Anladım. Süt kardeşi şöyle mi oluyor, çocuklar aralarında birbirlerine hadi emüşek deyip, nasılsa kardeşler ya, biri sağa biri sola yatıp emüşüyorlar mı, anlamadım mevzu. Eccük az anlamına gelir demiş. Evet, bildiklerimizden birisiydi bu. Patatese putana derler Kastamonu'da. Putana. Putana. Eski Mısır tanrılarından birinin ismi gibi. Yüce Putana.

0: Çorum'da küçük çocuklara gobel derler demiş. Bir de bir şey anlatırken hep kelimesinin sonlarına ellam der demiş. Ne yapıyorsun ellam? Evet evet. Bayburt'ta patatese kartol derler demiş. Bedduaya gargış derlermiş. Gargış, çok garagışlar gördüm. Geçen seneye bıldır derler. Ben şey kaçmayız geçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmalı işte. Siz buraya ne zaman taşındınız? Biz bıldır taşındık. Mutluluklar dilerim. Affet beni sevgilim. Kayıntı yemek demek. Evet, argoda da kullanılır. İzmirçe diye bir dil var değil mi? Çok kelime var, biliyorum biliyorum. Üzgünüm sevgilim. Kesiyorsun, biliyorsun, anlıyorsun. Biraz daha sokak jargonu ama biliyorum. As yapmak, konuşulmaması gereken bir yerde susmak veya susulması gerektiğini anlatmak için kullanılır. Ihta kal, as yap. Bir reklamlar, hemen geliyorum, ayrılmayın lütfen.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasında.

0: lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Adana tarafında arabayla geri geri gitmeye Amarya derler demiş. Vay be. Yakışıklıya dıvırız deriz. Boş vakit geçirmeye çöçelenmek derler. Ya nereden çıkıyor bu kelimeler ya? Ahmet abi ne yapıyor? Bahçede çöçeleniyor. Yakışıklıya dıvırık deriz. Benim kocam mesela çok dıvırık. Adama da dıvırık deyince bir garip oluyor yani. Yakışıklı. Sen yine yakışıklı de be. Kapmışsın dıvrı. Hayırlı cumalar dilerim demiş. Teşekkürler. Ordu'da patatese gostil diyorlar demiş. Gostil. Amma çok patatese de bir tek patates ben mi diyorum bu? Sıvıştır deriz demiş. Dar yerde sıkıştırmak anlamına gelir. Ya da arıza ortamlardan kaçayım. Sıvışmak. Patatesinde çektiğim denmeyen kalmamış demiş hakikaten ya. Timur Efendi istiyorum yerine bomba diyor demiş. Çocuk kafasından büyük ekmek vermişler. Alın şu ekmeği şunun elinden. Vallahi midesi ağrır çocuğun. Bıldır öldü, boz eşek gelin bu yıl ağlaşak. Hadi bakalım, Japonca olsa daha kolay çözerim bunu. Karışık hocam, karışık. Ama Anadolu'muzun ne kadar yelpazesinin geniş olduğunu görebiliyoruz böylelikle. Hakikaten. Yani o kadar çok, mesela bir patatesin şu anda 4-5 tane anlamını duyduk sabahtan beri. Bir tane patatesin bile sadece. Ki daha yazamayanlar, şu an dinlemiyor olanlar. Belki de var 50 tane anlamı.

Vallahi mücadele kıran kırana sürüyor. Sadece bir sayı öndeyiz. Setin bitmesine de çok az kaldı. Hatta şu anda iki sayı öne geçmiş bulunuyoruz. İnşallah 3 sayı daha alıp bu seti de alırız. Önümüzdeki sette son set olur. Dünyanın öbür ucuna enerjimizi yollayalım şöyle bizim kızlar. Yüzümüzü güldürsünler. Vallahi gözüm bir yandan da orada yani, anonsa da gireceğim ama. Yani bitti bitiyor ya şu anda. Hadi be. Vargas, ah be. Vargas çok fena bir tane yapıştırdı ama. Maalesef birazcık çizginin dışına çarptı top. Fark 7'den bir sayıya indi. Tam Vargaslık toptu ya. Bu nasıl kaçar vallahi demek ki. Olmayınca olmuyor ama neyse. Eşitlik devam ediyor. Ama sayı bekliyoruz. Vargas işte bu sefer yapıştırdı. Bravo. Bu kez aldık sayıyı. Durduramadılar. Çok güzel. Deminki kaçanın aynısını bu sefer sayıya çevirdi. Yeniden fark iki sayıya çıkmış oldu. Son iki sayıyı bu seti kazanabilmemiz için. Çok heyecanlı. Bir sayı daha aldık. Çizgi dışında mı diyor? Hayır hayır, alamadık maalesef. Set atışını değerlendiremedik. Ah ah ah, milimle out. Milimle. Milimle gerçekten kısmetsizlik ya. Onların 3 sayıya, bizim 2 sayıya ihtiyacımız var seti kazanabilmek için. Maalesef 5'liği yakaladılar şu anda. 23-23 oldu. Arka arkaya 2 sayıyı kazanan seti galip tamamlayacak. Sevgili dostlar.

Ben de biraz bizim Ege'den bahsedeceğim. Ege şivesinde nelere neler derlermiş. Şu seti bitirelim. Arada bir şarkı çalsın, hemen geliyorum. Ayrılmayın lütfen hiçbir yere. Ben sizin kelimelerinizi dinledim. Sıra bende.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: çekilişe katıl. Şahane yaz festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

Evet, yani enteresan şeyler oluyor şu anda. Kesinlikle bir temas olmadığını biz... Evet, ses size de geliyordur. Bir yandan da bende de şu anda izliyorum. Yani çok çok enteresan bir şey, çok garip bir durum oldu. Şu anda karar bekliyorlar. Ben de bir yandan gözüm orada. Aynı zamanda gerçekten kendimi alamıyorum, izlemeden edemiyorum. Çünkü gerçekten temas yok ama hakemin hatalı bir kararı var. Bizimkilerde bak bu açıdan da mı? Bak kesinlikle dokunmuyor. Kesinlikle dokunmamış. Ama saçma sapan bir şey oldu. Ne karar verdiklerini anlayamadık. Şu anda her açıdan bakıyorlar. Aldık derken set sayısını almıştık. Evet, onu yazmışsınız. Hala bitemedi set. Evet, bizim lehimize verildi karar. Aman çok şükür be. Karar bizim lehimize verildi. Umarız kazanırız. Biz de sinirlenince... Beni cin cuğut etme deriz demi. Cin cuğut oldum deriz. Giresun Görele. Cin cuğut mu? Cin cuğut olmak bu da değişikmiş. Cin diyemeyenler ne diyor? Üç harfli cuğut oldum mu diyor. Çok enteresan vallahi. Evet, seti kazandık. Seti aldı Türkiye. 2-1 öne geçiyoruz Amerika karşısında. Çok uzadı son yani 10 dakikası aşağı yukarı durak değil mi? Bir 10 dakikaya yakın. 7-8 dakikalık bir duraklamadan sonra çok şükür seti kazanmış olduk. Kaldı bir set, bu seti de alırsak Amerika'yı futbolda tekme tokat turşusu yaptığımız gibi burada da patates etmiş olacağız. Hemen kulübün ağzına dönerim. Kimse de kusura bakmasın. Abi günaydın, dün aracın resmini gördüm. Allah beterinden korusun, insana bir şey olmamış demiş. Ama ben bu olayda biraz düşündüm, olay anında kimse gören kimse yok demiş, kameraların hepsi kapalı. Bu işin altında Trump var. Sevgili Ali Danacı, şakasını da patlatmış kral. Bak cinciyut olurum, yapma. 0544-886-1886 ne konuşuyoruz bu sabah? Sizin orada neye ne derler efendim? Sizin oraya ait yöresel bir kelimeyi söylersen... Anlamını da yazarsan sevinirim. Ege'de simite gevrek derler biliyorsunuz. Çiğdem derler ay çekirdeğine. Domatese domat, patlıcana badılcan derler. Ve gari çok.

kullanılır. Gari de artık anlamına geliyor. Pekiştirme sözcüğü gibi düşünün. Yani hadi gari. Hadi artık. Sigorta ya da elektriklerine asfalya. Çamaşır suyuna klorak. Mısır'a darı. Çıplağa cıbıl. Git anlamına gelen şey de yürü. Yürü git. O zaman git git demiş oluyorsun. Yürü anlamına geliyor. Yani hani git artık buradan. Yürü daha.

0: Benle olmayan yatakta uykuya dalınca düşlerim saydam.
1: Şöyle bir bakalım. Evet, yani maç seti olabilir bu ama olmaya da bilir. Uzamasını tabii ki istemiyoruz ama şu anda birazcık dengeli gidiyor. 7-6 Amerika önünde, bir yandan da gözümüz orada. Şanslarımızı da dilemiş olalım kendine tekrardan. 0544-886-1886. Hanımlar beyler, merakımızı gidermeniz için lütfen bize şu cevabı yazın. Sizin orada neye ne derler? Yöresel bir kelime söylersen ve o kelimenin anlamını söylersen kelime dağarcığımıza yöresel bir kelime eklemiş olalım. 0544-886-1886. Bırak giden gider, kalan kalır. Evet, Ege'de sıcak yerine isçak da derler. İsçak. A'ları biraz iyi gibi, E'leri biraz iyi gibi söyleme huyu vardır yöresel olarak. Ege bölgesinde, Aydın'da, işte Manisa'da, İzmir'de. Balıkesir'de Ege'de ama biraz daha yukarıda kaldığı için onun şivesi biraz daha değişiyor mesela. Yani Balıkesir biraz Çanakkale'ye benzer. Çanakkale biraz Tekirdağ'a benzer. Aşağı indikçe değişmeye başlıyor tabii bölgesi olarak. Nasıl şimdi mesela Bolu'da, Bolu'dan geçtin çıktın yukarıdan Düzce'den başladın, orası da Karadeniz'e dahil. Artvin'e kadar her yerde birbirinin şivesi, yani birbirine bitişik illerin bile şiveleri değişiyor. Kelime olarak sizden öğrenmek istediğiniz şey o. Neye efendim ne diyorlar? Bir kelime. Bölgesel bir kelime istiyorum senden ve anlamını. Memleketin kelimesi olursa gayet güzel olur. Biz de öğrenmiş oluruz. Malatya'da kayısıya mişmiş derler demiş. Kayısının ana vatanında kayısıya kayısı demiyorlar mı?

Yeni doğum yapmış koyuna öpeç derler demiş. Çanakkale'de öpeç. Öpeç be ya. Temmuz bizim. Topluyum öpeçleri be. Uşak'ta hadi artık demiyorlar, hadi gari diyorlar demiş. Evet, biraz önce bahsetmiştim. Gari artık anlamına geliyor. Hadi artık. Hadi gari. Gali değil yalnız, gari R ile. Söylerken öyle duyuluyor olabilir belki. 0544-886-1886. Saat başına gidiyoruz. Lütfen bir yere ayrılmayın. Ve bu arada yazarsanız döner dönmez hemen okumaya devam edeyim. Sizin oralardan göresel bir kelime ve anlamını soruyoruz efendim. Bu sabah bunu konuşuyoruz.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere 5 yol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksiyonda Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun devam etmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksiyonda Bayrampaşa İstoç'ta yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum. Evli Mutlu Show.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve

0: kredileri almanın en kolay yolu.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
4: Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Emre, biz Bursa'da döner kavşağı baba deriz demiş. Evet, çok iyi biliyorum. Çocuklara kızan deriz, miskete cilli deriz demiş. Biliyorum. Şundan dolayı biliyorum. Benim annem Bursa'da yaşamış gençliğini. Dolayısıyla teyzemler orada. Biz her yaz giderdik Bursa'ya. Çok gülerdim ya ilk duyduğumuzda. Diyor ki babayı döneceksin diyor. Oradan sola doğru geçeceksin diyor. Ne yapacağım ne yapacağım sen anlamadın. Baba yok mu diyor ortada. Ne babası ya? Cilliyi de bilirim. Çocukluğumuzda misket oynarken cilli kepme vardı böyle. Kepmek yutmak yani. Hani kazanmak karşı tarafın misketlerini. Trakya'da çocuk demek kızan demek demiş. Evet. Çoğu yerde kızan derler. Karadeniz'de de uşak derler çocuklara. Tenayette demiş. Manisa'da en sonunda geride kalan... Gerideki demiş, demek anlamındaymış. Tenayette. Gerideki de daha kolay. Tenayette ne ya? Mundar ettin deriz. Bezdirince demiş. Sevgiyi ziyan edince mesela. He, mundar ettin.

0: Hayır yanılıyorsun, düpedüz gari diyorlar. Gayri, gari değil demiş. Tamam. Tamam yanılıyorum. Oralıyım ama yanılıyorum. Ya orada birileri öyle söylüyor olabilir ama genelde o garidir yani. Ya şarkısı var abi. Hadi gari diye şarkı var yani. Gali diyen vardır Uşak'ta bir... Ya da belki R'leri söyleyemeyen birine denk gelmişsindir. Ama doğru olanı gari. Söyleneni o yani. Ama gali diyen de vardır elbette. Kürtçe'de kıçık derler çocuklara demiş. Doğrudur. Ankara'ya geldik. Gali demeyem gali. Gali mi derler Ankara'da? İşte bölgesel değişiyor. Evet, sobaya peçka. Trakya'nın bilinen ki mesela adaş, kanka, arkadaş. Hatta adaş bir adaj. Sondaki J harfi gibi düşün. Adaj ne yapıyorsun be? Ayrama be ya.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Çok.
0: Aydamak da...
1: İstanbul FM.
0: Arabayı falan hızlı sürmek. O anlama geliyordu galiba. Farımak. Yaşlanıp gücünü kaybetmek. İrmideyi ne yaptın? Farını yiyeceğim ya.

Ayçiçeğine gündendi derlermiş. Aslında gündöndü de derler de tek harf değiştirince de çok değişmiş olmuyor ki o ya. Ya gerçek ismi gündöndü olan bir şeye gündendi. İki harf değişiyormuş. E yerine Ö, İ yerine Ü'yü koyarsak gündöndü oluyor zaten. Maydanoza bahteniz, yapış yapışa dıbık dıbık, patlıcana balcan, dost arkadaşa da Rafık derler demiş Gaziantep, evet. Rafık'tan anlamam lazım yazmasam bile. Çorum'da erkek çocuklarına göbel derler demiş.

Ya gerçekten mesela bir işi tek seferde halletmeye bir kere etti. Bir kere etti pardon. İtalyanca bir şeymiş gibi bir kere etti. Buongiorno. Yani tabii ki de dediğim gibi bölge bölge değişiyor ama çok tatlı şeyler de var. Seme'ye mesela çok güldüm yani. Aklıma o anım da geldiği için Seme gülünmeyecek gibi değil. Hakikaten enteresan ya. 0544-886-1886. Hollanda'dan merhabalar demiş. Yayın bitince balığa çıkıyoruz be ya. Aga balık tutuyoruz be ya. Kadir Mutlu. Vay be. Kimi Levent'ten yayın yapar, kimi Hollanda'da balık tutar. Hayat böyle. Agacım, hastayım diyorsun, dondurma yiyorsun. Abi tamam. Ben orada 4 yıl yaşadım, uçaktakiler gali diyor, gel kendin gör. Tamam inandım yahu. Vallahi inandım, tamam. Teşekkürler. Tamam galibe. Yavu yavu konuşma. Ya yavu var bir de yavu yavu konuşma ama anlamı ne yani? Onu tamam yavu ne demekmiş yani? Onu merak ediyoruz ki öğrenelim. Yazınız efendim yazınız. Sen anla. Ben nereden anlayacağım? Yavu yavu ben mi konuşuyorum ondan mı anlıyorum? İnşallah kötü bir şey değildir. Ben de böyle bodoslama direkt söylüyorum ama... Adana'da çok, Adana'yla ilgili çok örnek vermediniz ya. Bir anarya geldi oradan. Cincik var, cincik. Banadura domates. Avel şaşkın sav. Aveli biliyorum. Sokum. Ağlamadan gel sana bir sokum yapayım. Ustalar öyle söylerler. Sokum dedikleri de böyle lavaşı iç içe dürerler. İçine eti koyarlar, soğanı koyarlar böyle küçük böyle. Hani bir ısırıklık, bir yutmalık. Ağza atmalık işte onu sokum. Aşk sevene yük olmaz. Biz öyle bilir böyle yaşar.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçeniz

Çocuklara kerata denir demiş. Yaramazlık yapınca babam da derdi bana kerata. Gel bakayım buraya kerata. Aslında keratanın ne olduğunu biliyorsun değil mi? Ayakkabı çekeceğinin diğer adıdır. Bizim oralarda boş konuşanlara evinsiz derler demiş. Saçmalayanlara da sutipsiz. Stupid.

Stupidsiz enteresanmış. Günaydın demiş, fırça yiyeceğiz şimdi, estağfurullah ya. Yaz dönemindeyiz ya, o kadar o kadar disiplini takılmıyorum bu aralar. Zaten ben ne yapsam da siz istediğiniz saatte geleceğiniz için.

Vallahi işler pek yolunda gitmiyor. Bunu söylemek istemezdim ama şu anda milli takımımız birazcık, sultanlarımız birazcık problem yaşıyorlar. Umarız toparlarız. 6-5 öndeler, çok büyük fark yok ama sayı kazanmakta zorlanıyoruz. Ama bu son set olduğu için kazanmak zorundayız. İri yarı kimseye zıpır deriz demiş. Tam tersi değil mi o ya? Ufak tefeklere denmez mi zıpır? Ben mi yanlış biliyorum? Ben yanlış biliyorumdur kesin de. Hani zıpır daha böyle ufak tefek, hareketli falan. Onun gibi bir şey değil mi? Demek ki değilmiş. Yine cehaletimle renk kattım programa. Cımbızlara geçiyoruz. Sizi İran'ın Afganistan sınırındaki bir köye götüreceğim birazdan. Çünkü ama önce bir Murat Dalkılıç'lanacaksınız. Arkasından buradayım. Kısa bir şarkı zaten. Birazdan geliyorum.

İran'ın Afganistan sınırına yakın Makhunik köyü. Efendim burada yaşayan herkesin boyu bir metreymiş. Gülünecek bir şey yok. Ona gülüyorum sadece. Cüceler şehri olarak anılan köy. Nasıl oluyor? Nasıl herkesin boyu bir metre olabiliyor? Yani şey bir filmde, bir filmden bir sahne gibi. Ya da Hobbit köyü gibi değil mi? Afganistan sınırına yakın bölgesinde bulunan Makhunik köyü geçmişte cüceler şehri olarak anılıyormuş. Köy sakinlerinin boy ortalaması normalden yaklaşık 50-60 santim daha kısaymış. Oranın ortalaması yani 1.60-1.70'lerden 50-60-70 santim daha kısa, yani ortalama 1 metre. 2005 yılında bölgede bulunan küçük bir mumya köy hakkındaki efsaneleri yeniden gündeme taşımış. Ancak uzmanların yaptığı incelemede mumyanın cüce bir yetişkine değil prematüre bir bebeğe ait olduğu belirlenmiş. Yani mumya cüce değilmiş. Prematüre bebek o boydaysa buradaki teori geçmişten evrilerek boylarının kısalmaya başladığını kanıtlamış bilimsel olarak. Bunun da sebebi sadece beslenme düzeni nesilden nesile genetik olarak aktarılan ve maalesef o dönemlerde Allah kimsenin başına vermesin çok büyük sefaletler içinde yaşayan bir köy halkı olduğundan dolayı da çay kültürleri olmasına rağmen sadece çay toplanıp satılıyormuş, fakat çok kısa bir dönem ve çay içmeyi doğru bulmuyorlarmış. Bu alışkanlıkları yokmuş, sadece bütün köy olarak da madde bağımlılığı falan söz konusuymuş geçmiş tarihlerde. Yeterli kadar beslenmemeleri, sıfıra yakın et tüketmeleri, boylarının dönem günden güne kısalmalarına sebebiyet vermiş ve arkasından da tabii iki kısa insan evlenince çocukları da kısa oluyor. Genetik de böyle geldiği için. İsmi Cüceler Köyü olarak anılmış, fakat şimdilerde turizm merkezi gibi. Çünkü sebebi de şu: kendileri ufak tefek, yani herkes bir metre olduğu için evler de küçük, kapılar da küçük, pencereler de küçük. Dolayısıyla farklı mı? Gülüver'in maceraları gibi devler ve cüceler. Devlerin nasıl evleri dev gibi, kapıları dev gibi, bunların da böyle. Dolayısıyla bu sıralarda da turistik olarak gezilen bir yermiş efendim. Sizinle paylaşmak istedim bu ilginç haberi okuduktan sonra.

0: Şimdi herkes her işi biliyor diyoruz ya. Herkes her işten anlıyor diyoruz ya. Maalesef böyle bir hastalığımız var. Şimdi haberleri gezerken komedyen Şahan Gökbakar Galatasaray yönetimiyle ilgili bir şeyler söylemiş. Yani söylediklerini kulağa duymuş mu bilmiyorum ama yönetime beceriksiz falan demiş, işte yok transfer politikası. Abi sen filmini çeksene, sen ne işin var Galatasaray yönetimiyle ya? Sen git böy Recep İvedik'i falan çek abi yani. Tamam başarılısın işinde gücünde. Ama yani herkesin her şeye soyunmasını da ben anlayamıyorum gerçekten bak. Necati Ateş'le polemiğe girmiş falan. Ne gerek var ya? Necati futbolun içinden gelen bir adam. Hayatı futbolla geçmiş. Sen taraftarsın. Ama yani haddini aşan açıklamalar da gerek yok yani. Orada Ali Sami'nin emaneti o koltuk yani. Dursun Başkan'ın koltuğu. Çok fazla böyle abartmamak lazım. 4 senedir üst üste şampiyon olan bir takımın ve bunun başkanının böyle alaycı bir şekilde hiç yakışmıyor. Hiç gerek yok. Herkes kendi işini yapsın. Herkes kendi uzmanlık alanında konuşsun bence. Taraftar olarak beklentini söylersin, geçersin. Ama yok beceriksiz, yok şu, yok bu. Senin ne kadar becerikli olup olmadığını da insanlar tartışırlar. O zaman dersin ki sen ne anlarsın benim ne çektiğim, işte öyle demeyeceksin. Öyle olmaz, o çok çok yanlış bir şey, yanlış bir tutum yani. Herkes kendi profesyonel olduğu alanda konuşabilir bence. Öbür türlü yorum yaparsın, dersin ki ben mesela derdim atıyorum şu anda falanca futbolcuyu Galatasaray'da görmek, Fenerbahçe'de görmek, Beşiktaş'ta, Trabzon'da görmek isterim diye. Ama burada yani yönetime beceriksiz, ona kabiliyetsiz, buna yeteneksiz falan. Oturduğun yerden elinde telefonla öyle tweet atmaya benzemiyor hocam. Başarılı olduğuna inanıyorsan kendi sektöründe, orada konuş, bir şeyler konuş. İlla ciddiye alırlar yani. İşte diyoruz ya, liyakat, liyakat, liyakat. Yeterlilik olması lazım bir konuda bilgi sahibi olmanın veya beyanat vermenin altında bir doluluk olması lazım. Yani bir biliyor olmak lazım bir şeyleri. Bir de had hudut çok önemli. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum canım dinleyenim, sen ne düşünüyorsun? Sana senin işin konusunda nasıl bir akıl verdiği zaman cinnete geliyorsan, sen de başkalarının işine akıl verme. İşine bak.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: Efendim dün akşam gece yarısından sonra motorine 3 TL 08 kuruş.
1: Sakın kısma.
0: Zam geldi.
1: Niçin en iyiler İstanbul FM'de.
0: Güncelleme geldi diyelim biz.
2: Gel hadi kalbime saklan, şöyle bir arkana yaslan, ne demekmiş?
0: Ve motorinin fiyatı İstanbul'da 70 TL'yi geçti.
2: Benden başkası
0: 70 TL. Hadi gel, 1 litre motorinin fiyatı.
2: Dön bir bak, sevinçten ağla. İyiysem de yıkılmam ben sev.
0: 70 TL.
2: Sana ev şu kalbim, buradan çıkış yok.
0: Pompa fiyatı böyle.
2: Kaç kere yandık, kaç kere kaç kere söndük.
0: Allah sonumuzu hayretsin. Mübarek cuma günü.
2: Döndük, kaç kere kaç kere düştük.
0: Başka bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne kadar bitsek de, biz hep destan yazdık.
0: Kendi memleketimde bu kadar pahalı mazot kullanmaktan şikayet ettiğim zaman siyaset yapıyorsun falan diyor bir iki tane böyle tipleme var.
1: Dünyada savaş var, görmüyor musun?
0: Tamam da dünyada savaş varken bizde zaten 50 liraydı. 10 liradan başlasaydık şimdi 20 liraya çıkmış olacaktı. Ama 50 liradan başlayınca böyle 70 liraya yapıştırdılar. Sadece 1 litre. Yani 10 litre mazot alıyorsun sadece. Ufak bir şişe sular var ya böyle 5 litrelik, ondan 2 tane kadar. Yani seni bir yere götürüp ya getirir ya getirmez 700 TL veriyorsun. Ben de bunu bir vatandaş olarak, bu vatanın evladı olarak, birisi olarak söylediğim zaman da
1: siyaset yapma.
0: Öyle bir hale geldi ki pahalı bir şey, ya bir şeyin pahalı olduğunu söylemeyi siyaset algılıyor insanlar. Sakın gıkını çıkartma, hatta öv. Keşke 150 lira olsa mazot. Aman da mazot, mazot. Oh mazot gez. 100 lira olsa falan. Öyle bekleyen bir güruh var. Ama tabii konuşmaya bile değecek bir insan kafa yapısı değil bu. Ciddiye bile almamak lazım. Dünyanın en pahalı elektriğini, dünyanın en pahalı efendime söyleyeyim internetini kullanıyoruz falan deyince
1: siyasete girme.
0: Ben girmiyorum siyasete. Senin posta kutuna giriyor o fatura. O zaman bakıyorsun kaç para geldiğine. Vay be pahalıymış diyorsun. Ben söyleyince siyaset oluyor.

Bana mesela 600 lira elektrik faturası geliyordu. Sonra devlet el attı işe. Yarısını devlet ödüyormuş. 800 lira gelmeye başladı. Nasıl olduysa 1600 lira çıktı benim fatura. 800'ünü devlet ödüyor dediler. Artık 800'den devam et. Siyaset yapma. Yani... Hanımlar beyler, bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Hayırlı cumalarınız olsun. Cenab-ı Allah ettiğiniz bütün duaları, yaptığınız bütün ibadetleri, bütün iyi niyetlerinizi kabul etsin efendim. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, neşeli bir hafta sonu geçirin. İnşallah güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Ölmezse kalırsak pazartesi sabah 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim ben. Maalesef Japonya etabındaki ikinci maçında Amerika'ya 3-2 mağlup oldu millilerimiz. Filenin sultanları, onların canları sağ olsun. Allah ayaklarına taş değdirmesin, namağlup da gidilmez. Arada bir böyle nazar boncuğu olacak. Amerika'da kuvvetli bir takım. Ama dünyanın en iyi voleybol takımı bizim millilerimiz. Bunu artık dünya kabul ediyor. Biz aslında futbol değil, voleybol ülkesiyiz. Yani yaptığımız icraatlardan sorarsan, yola çıkarsan belli bizim hangi konuda uzman olduğumuz. O yüzden yolları açık olsun. Daha uzun yol, daha devam edecek. Hepsi pırıl pırıl kızlar, hepsi çok yetenekli hanımefendiler. Ayaklarına taş değmesin. Spor hayatlarında da başarılar diliyoruz kendilerine.

Hafta sonunun güzel geçmesini temenni ediyorum kaptan. Kapanış yoklaması için buradaysan, bir tane emoji ile bir kapanış yoklaması için sana çok güzel bir şarkı. Seni çok uzaklara götüreceğim şimdi. Memleketimizin içindeki güzel uzaklara. Memleketimin her köşesi ayrı güzel ama şimdi hani yaz ya. Böyle daha böyle burnunda tutuyordur belki. Gidemesen de göremesen de hayalini kurarsın. Benim gibi, ben de öyleyim şu anda. İnşallah gitmeyi de Allah nasip eder ama şöyle bir gözlerini kapatıp eğer edebiliyorsan şu şarkıya güzelce bir eşlik et.

gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Derler ya. İstersen dağlar dağlar yerinden oynar oynar. Bek sesimle veda etmek istemezdim ama bazen şarkılara eşlik etmek benim de içimden gelebiliyor. Ben de insanım. Aa, ne ne ben ne söyleyeyim. Her şeyini kaybetsen de neşeni kaybetme sakın. Ben gidiyorum giderken de sana gözlerini kapatıp sakin sakin dinleyebileceğim bir şarkı bırakıyorum. Ve unutma, seni çok seviyorum. Pazartesi inşallah burada olacağız. Hep beraber toplaşalım, yine neşeli bir şekilde sabahımıza başlayalım. İyi hafta sonları.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Beşyol İncirli, Topkapı Çağlayan, Aksiyon'da Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun devam etmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Altınşehir Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa İstoç'ta yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak.

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Kocaman tatlı belası.
1: İstanbul FM hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, Serdar Koçak ben. Yalçın Alaca ile birlikte 10 Temmuz'da Dünya Kupası'nı konuşmaya başlayacağız. Yalçın, hoş geldin.
2: Hoş buldum Serdar.
1: Yalçın, şimdi seni 4 yıl öncesine bir götüreyim mi?
2: Yani 14 Aralık 2022'ye gidelim.
1: 22.
2: Söyleyeceğini tahmin ettim çünkü.
1: Anıları canlandıralım. Yine bir Fransa-Fas maçı, bu defa yarı finalde karşı
2: evet.
1: karşıya gelmişlerdi. Ve o günkü skor neydi? Dün akşamki skor neydi?
2: O günkü skorla bu akşam, yani dün akşamki Aha. skor aynı. 2-0. Bundan Aha. 4 yıl önce 14 Aralık 2022 bu sefer yarı finalde Fransa-Fas karşı karşıya geliyor.
1: Aha.
2: Tarih tekerrürden ibarettir.
1: Aha.
2: Ve dün akşama da baktığımız zaman çeyrek finalde yine Fransa-Fas. Ama 4 yıl önce olduğu gibi bu Aha. yılda Fransa affetmedi.
1: Evet.
2: Aynı skorla üstünlüğünü korudu ve tabii ki yarı finale de çıktılar.
1: Tabii 2022'de bir kış Dünya Kupası
2: Aralık
1: Katar'da
2: ayında yapılmıştı.
1: Oynanmıştı.
2: Zaten dünyada ilk kez yapılan bir kış organizasyonuydu Dünya Aha. Kupası olarak. Herkes de şaşırmıştı ama yapacak bir şey yok çünkü oradaki iklim onu
1: gerektiriyordu
2: yani.
1: Ve şimdi bu Dünya Kupası'na dönecek olursak Fransa favori çıktığı maçı kazandı yine Dembele ve Mbappe'nin golüyle. Hatta Mbappe bir de penaltı kaçırdı. Ben maçın hemen başında, ekran başındaydım.
2: Hı hı.
1: Net bir şekilde atar dedim ama Mbappe gerçekten izledin bilmiyorum maçı, çok kötü bir penaltı kullandı. Yani
2: çok,
1: hiç yakışmıyor.
2: Çok kötü penaltı kullandı ama
1: Aha.
2: bazı Dünya Kupası'ndaki maçlara baktığımız zaman bunun örnekleri var yani. Hiç kaçırmaz, hep atar dediğimiz futbolcular, onun verdiği bir heyecan mı, bir stres mi artık bilmiyorum. Kaçırıyorlar abi, atamıyorlar bir türlü yani.
1: Ya şey aklıma geldi, bizim yaş kesinlikle yetiyor ona. Roberto Baggio. İtalya finalinde
2: evet.
1: Dünya Kupası'nda böyle dağlara taşlara
2: vurdu. Dağlara taşlara vurdu gitti vallahi.
1: Ya Mbappe ya. En az onun kadar kötü attı. Yani böyle kalecinin çok böyle üstüne giden, kalecinin çok uğraşmadığı bir kurtarış oldu açıkçası. Neyse, öyle ya da böyle Fransa kazandı ve rakibini bekliyor. Rakibi acaba kim olacak?
2: Rakibi de bu akşamki maçı hemen hatırlatalım bu arada, onu söyleyelim. Bu akşam şuradan notlarımdan bakıyorum, İspanya Belçika karşı karşıya geliyor saat 22'de.
1: Güzel maç.
2: Bu maçın galibiyle Fransa karşılaşacak.
1: Hı hı.
2: Sevgili Serdar, tabii ki Belçika'da Lukaku var. Lukaku'da çok iyi bir maç oynamamız gerekiyor, yolumuza devam etmemiz gerekiyor diye ifadeler kullandı basın toplantısında. Dün akşamki maçın hemen sonrasında Mbappe diyor ki hala uzun bir yolumuz var. Önümüzdeki maçların geride bıraktıklarımızdan daha zorlu olacağını biliyoruz. Kalan maçlar için de hazırız diyor. Yani bakıyorsun bütün takımlar hazır abi.
1: Evet.
2: Öyle bir şey var.
1: Ama Fransa İspanya sanki yarı finali olacak gibi bir görüntü var.
2: İşte
1: değil
2: olur
1: mi?
2: Mu olmaz mı? Vallahi artık bu son maçlar hep sürprizli maçlar olabilir.
1: Hı hı.
2: Bilemiyoruz. Hani Fas'tan da bir sürpriz bekliyorduk ama
1: evet.
2: 4 yıl önceki skor bu yılda
1: evet,
2: kendisini
1: yine
2: korudu aslında.
1: Favoriler kazanıyor gibi
2: evet.
1: ve dediğin gibi İspanya-Belçika maçını izleyeceğiz akşam. Yarın maç yok. Cumartesi
2: evet.
1: bir gün yine ara. Sonrasında Norveç-İngiltere, Arjantin-İsviçre maçları pazar günü oynanacak. Ve biz de tabii ki yeni haftanın başında pazartesi günü hem hafta sonu oynananları hem de son durumları birlikte seninle konuşacağız. Görüşürüz.
2: Teşekkürler.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: arası.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Kafanet devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

0: destek olun.
1: Yalçın.net devam ediyor.

0: zaman zaman da konuşuyoruz ya, Dünya Kupası'nı tabii ki anlatırken, Dünya Kupası'yla alakalı bazı şeyleri, konuları paylaşırken, hani Filenin Sultanları, 12 Dev Adam da Dünya Kupası'nın gölgesinde kalmasın diye onlardan da bahsediyoruz. Şimdi bugün de sabah 7'de uyanan var mı? Sabah 7'de zaten hepimiz uyanıyoruz abi. Yani ayaktayız da. Çok ciddi söylüyorum, yalnız sabah saatlerinde radyoya gelirken gerçekten insanların cep telefonlarından Amerika-Türkiye voleybol karşılaşmasını izlerken şahit oldum. Güzel bir şey ya. Vallahi yani sokakta izleyebiliyoruz. Evde, iş yerinde, ofiste, nerede olursa olsun. Ama tabii ki keşke hani bu konuşmanın da sonu güzel bitseydi. İyi gidiyordu. Yani setler eşitleşti. Eşit olunca da bir set daha uzatıldı. Son set 15 sayıya kadar ya. İşte son sette maalesef verdik. Verdik. Amerika Birleşik Devletleri'ne verdik. Bu sabahki maçta Amerika ile Filenin Sultanları maçı vardı. 3-2 mağlup oldular ama hala şansımız var zaten. Yani sonuçta bir sıkıntımız yok. Önümüzdeki maçların da çok kolay geçeceğini düşünüyorum Sultanlar açısından. Çünkü rakiplerimiz çok da güçlü değiller. Amerika Birleşik Devletleri evet birinci sıradaydı. O yüzden hani biraz zorladı ama yine de önümüzdeki maçlar gerçekten güzel geçecek, kolay geçecek ve kazançlı geçecek diye de düşünüyorum. 10 Temmuz Cuma günündeyiz. 2:10 geçiyor saatler. Çok güzel bir Cuma günü öğleden sonrası olsun istiyoruz. İstanbul FM'de Yalçın.net her zaman olduğu gibi bu dakikalarda, bu saatlerde başlayan program saat 16'ya kadar beraberiz sevgili dinleyiciler. 2 saatlik keyif vaat ediyorum size. Şarkılar şahane. Konuşacağımız, anlatacağımız, paylaşacağımız çok şey var. Ve tabii ki bugün Cuma olması sebebiyle de beraberliğimizin ikinci saatinde isim soy isme göre ideal mesleğinize bakacağız. Ay o da nedir? Detaylar birazdan. Hoş geldiniz.
1: Bir derdin var dinleyin.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, Serdar Koçak ben. Yalçın Alaca ile birlikte 10 Temmuz'da Dünya Kupası'nı konuşmaya başlayacağız. Yalçın, hoş geldin.
2: Hoş buldum Serdar.
1: Yalçın, şimdi seni 4 yıl öncesine bir götüreyim mi?
2: Yani 14 Aralık 2022'ye gidelim.
1: 22.
2: Söyleyeceğini tahmin ettim çünkü.
1: Anıları canlandıralım. Yine bir Fransa-Fas maçı, bu defa yarı finalde karşı karşıya gelmişlerdi. Ve o günkü skor neydi? Dün akşamki skor neydi?
2: O günkü skorla bu akşam, yani dün akşamki skor aynı. 2-0. Bundan 4 yıl önce 14 Aralık 2022 bu sefer yarı finalde Fransa-Fas karşı karşıya geliyor. Aha. Tarih tekerrürden ibarettir. Aha. Ve dün akşama da baktığımız zaman çeyrek finalde yine Fransa-Fas. Ama 4 yıl önce olduğu gibi bu yılda Fransa affetmedi. Evet. Aynı skorla üstünlüğünü korudu ve tabii ki yarı finale de çıktılar.
1: Tabii 2022'de bir kış Dünya Kupası
2: Aralık
1: Katar'da
2: ayında yapılmıştı. Zaten dünyada ilk kez yapılan bir kış organizasyonuydu Dünya Kupası olarak. Herkes de şaşırmıştı ama yapacak bir şey yok çünkü oradaki iklim onu
1: gerektiriyordu
2: yani.
1: Ve şimdi bu Dünya Kupası'na dönecek olursak, Fransa favori çıktığı maçı kazandı yine Dembele ve Mbappe'nin golüyle. Hatta Mbappe bir de penaltı kaçırdı. Ben maçın hemen başında, ekran başındaydım. Hı hı. Net bir şekilde atar dedim ama Mbappe, gerçekten izledin bilmiyorum maçı, çok kötü bir penaltı kullandı. Yani çok, hiç yakışmıyor.
2: Çok kötü penaltı kullandı ama bazı Dünya Kupası'ndaki maçlara baktığımız zaman bunun örnekleri var yani. Hiç kaçırmaz, hep atar dediğimiz futbolcular, onun verdiği bir heyecan mı, bir stres mi artık bilmiyorum. Kaçırıyorlar abi, atamıyorlar bir türlü yani.
1: Ya şey aklıma geldi, bizim yaş kesinlikle yetiyor ona. Roberto Baggio. İtalya finalinde Dünya Kupası'nda böyle dağlara taşlara vurdu.
2: Dağlara taşlara vurdu gitti vallahi.
1: Ya Mbappe en az onun kadar kötü attı. Yani böyle kalecinin çok böyle üstüne giden, kalecinin çok uğraşmadığı bir kurtarış oldu açıkçası. Neyse, öyle ya da böyle Fransa kazandı ve rakibini bekliyor. Rakibi acaba kim olacak?
2: Rakibi de bu akşamki maçı hemen hatırlatalım bu arada, onu söyleyelim. Bu akşam şuradan notlarımdan bakıyorum, İspanya-Belçika karşı karşıya geliyor saat 22'de.
1: Güzel maç.
2: Bu maçın galibiyle Fransa karşılaşacak.
1: Hı hı.
2: Sevgili Serdar, tabii ki Belçika'da Lukaku var. Lukaku'da çok iyi bir maç oynamamız gerekiyor, yolumuza devam etmemiz gerekiyor diye ifadeler kullandı basın toplantısında. Dün akşamki maçın hemen sonrasında Mbappe diyor ki hala uzun bir yolumuz var. Önümüzdeki maçların geride bıraktıklarımızdan daha zorlu olacağını biliyoruz. Kalan maçlar için de hazırız diyor. Yani bakıyorsun bütün takımlar hazır abi.
1: Evet.
2: Öyle bir şey
1: ama
2: var.
1: Ama Fransa-İspanya sanki yarı finali olacak gibi bir görüntü var
2: işte,
1: değil
2: olur
1: mi?
2: Olur mu olmaz mı? Vallahi artık bu son maçlar hep sürprizli maçlar olabilir.
1: Hı hı.
2: Bilemiyoruz. Hani Fas'tan da bir sürpriz bekliyorduk ama... Evet. 4 yıl önceki skor bu yılda kendisini
1: yine
2: korudu aslında.
1: Favoriler kazanıyor gibi ve dediğin gibi İspanya-Belçika maçını izleyeceğiz akşam. Yarın maç yok. Cumartesi bir gün yine ara. Sonrasında Norveç-İngiltere, Arjantin-İsviçre maçları pazar günü oynanacak. Ve biz de tabii ki yeni haftanın başında pazartesi günü hem hafta sonu oynananları hem de son durumları birlikte seninle konuşacağız. Görüşürüz.
2: Teşekkürler.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Aa.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman...

0: 12'ye kadar da beraberiz. Bu arada tabii ki gelen mesajlarımız da var. Çok teşekkürler. 0544-881-886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sizler de hani dünyanın neresinde olursanız olun hiç fark etmez. Nereden dinliyorsanız hiç fark etmez. Oradan mesajlarınızla programlara dahil olabiliyorsunuz, katılabiliyorsunuz. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Gelen mesajlara birazdan bakacağız tabii ki ama şimdi yine böyle bir hatırlatalım. Cuma günleri beraberliğimizin ikinci saatinde isim soy isme göre ideal mesleğe bakıyoruz ya. Sevdiğiniz bir bölüm, bilenler için söylüyorum. Bilmeyenler için de gerçekten keyif alacağınız, hani biraz daha keyifleneceğiniz, eğleneceğiniz bir bölüm olacak sevgili dinleyiciler. Onu nasıl yapıyoruz? Yani her zaman söylediğim gibi bir iş sahibi, evet işiniz vardır, sahipsiniz. Güzel çalışıyorsunuzdur yıllardır ve güzel de para alıyorsunuzdur. Ama bu sizin ideal mesleğiniz mi işte? Yani ona bir bakacağız, ona bir bakacağız. Onu da ikinci saatte bakacağız tabii ki. Keyifteyim abi, çay da geliyor şimdi diyen sevgili Erdi'ye buradan sesleniyorum. Erdi, eğer Rütük diye bir şey olmasa buradan gerçekten seslenirdim sana ama.
1: Seni düşünmekten
0: ama seni düşünmekten kafayı yaktım. Hadi bakalım. İyi.

Ayşe burada diyor ki tabii Sakiler grubundan Arap Saçını çalmıştık. Vallahi Müslüm Gürses sandım diyor. Rahmetli ne zaman okudu ki bu Arap Saçını dedim diyor kendisi. Bazen sesler, yorumlar vallahi benzemiyor değil. Peki teşekkürler, hoş geldin. Belçika'dan yazıyor Huriye, iyi yayınlar Yalçın diye de yazdı gönderdi. Hani biraz önce dedim ya, dünyanın neresinde olursanız olun hiç fark etmez. Mesela bakın Huriye Belçika'dan katılıyor, Belçika'dan dinliyor. Yani istanbulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda ne bileyim işte hani zaman zaman hatırlatıyoruz ya, bizim bir mobil uygulamamız var İstanbul FM'in. Akıllı cep telefonlarınızı indirdiğiniz zaman nerede olursanız olun, dünyanın diğer ucunda olun, pat oradan dinlersiniz. Şahane bir şekilde, hatta oradan da mesajlarınızı bize ulaştırırsınız. Aramızda mesafenin hiç sorunu olmaz. O kadar basit. İndirin vallahi, yani İstanbul FM'in mobil uygulamasını indirdiğiniz zaman da şahane oluyor. Şimdi bir kez daha söyleyeceğim, radyolarını yeni açanlar varsa onlar için beraberliğimizin ikinci saatinde, ikinci bölümünde cuma günleri yapıyoruz bunu sadece. İsim soy isme göre ideal mesleğinize bakıyoruz. Benim elimdeki o program sayesinde orada boşluklar var, işte adınız soyadınız yazıyor. O boşluklara sizin adınızı soyadınızı yazıyorum ve o program sizin ideal mesleğinizi söylüyor. İsim soy isminize göre ne çıkar ne çıkmaz, memnun kalır mısınız kalmaz mısınız? Onu ikinci saatte hep beraber göreceğiz.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Kupası bütün hızıyla devam ederken, hani daha öncesinde belki de hani futbolu hiç takip etmeyenler için söylüyorum, onların bile böyle dikkatini çeken bazı futbolcular ön plana çıkmaya başladı. Hani onlar için aslında hep ön planda olan futbolculardan isimlerinden biri mesela Haaland, Norveç'in milli takımında oynuyor. Biraz mutlaka duymuşsunuzdur kendisinin ismini. Sonrasında bugün sosyal medyada ve bütün haber sitelerinde en çok paylaşılan haberlerden biri oldu. Zaten hani haber bir yana geçin, altındaki yorumları okumanız gerekiyor. Vallahi en komiği de o. Şimdi Haaland'ın günlük rutini ifşa oldu. Nedir bu? Beslenme rutini. Yani beslenme programı herkesi şaşırtıyor tabii ki. Ama kardeşim, yani adam zaten futbolcu, sporcu. Yani zinde kalması gerekiyor. Tabii ki performans işi, güç işi, bunu mutlaka hep böyle dengede tutmak gerekiyor ya. Neyse, Haaland'ın sevgili dinleyiciler günlük beslenme rutini ifşa olunca Allah Allah, neler neler. Vallahi şimdi mesela bakın, günde 6 öğün yemek yiyor kendisi. Şöyle demiş: tavuk yiyorum, biftek, balık, yumurta, makarna, sebze, sakatat, çiğ süt ve bal tüketiyor. Vallahi şimdi bir de bir şey söyleyeceğim. Hadi bunları

aldık yedik bilmem ne. Ama diyor ki özellikle dünyadaki en önemli şeyin uyku olduğunu düşünüyor kendisi. Mesela uykuya dalarken mavi ışık engelleyici gözlük takıyor. Var mı aramızda o gözlüğü takan? Var mı? Mavi ışık engelleyici gözlük takıyor mesela. Hani biz de her zaman söylüyoruz ya, bazen böyle konuşuyoruz. Aa, ben uykuma dikkat ederim. Beslenmeme, yediğime, içtiğime dikkat ederim. Takıyor muyuz abi mavi ışık engelleyici gözlük? Ha, onu geçtim. Bir de bakın. Uyurken burnundan nefes alabilmek için dudaklarına bant yapıştırıyor. Var mı aramızda dudaklarına bant yapıştıran? Sen. Abi inanılacak bir şey değil yani. Ve tabii ki bunları yaparak ancak halın toluluyor. Yani her gün 300 şınav, 1000 karın egzersizi. Hadi buyurun yapın bakalım. Adamın bütün rutini ifşa olunca bize de konu oldu işte. Ya.

şaşırırsınız tabii ki. Ama Yalçıncığım diyor, bizim diyor bir haftada yediğimiz adam bir saatte yiyor. yani iyi yayınlar Gelibolu'dan sevgiler. Mürvet gönderiyor, fotoğraflı bir mesaj geldi WhatsApp üzerinden. Tabii ki yaz mevsiminde biz stüdyoda yayın yaparken bu tür fotoğraflara maruz kalacağız. Masmavi deniz ve kızgın kumlar fotoğrafları, bunlara biraz maruz kalacağız. Evet. Şimdi ilk saati bitiriyoruz İstanbul FM'de. İkinci saatte biraz daha hatırlatayım radyolarını yeni açanlar için. İsim soy isme göre ideal mesleğe bakacağız demiştik. Bu cuma günün rutini zaten. Cuma günleri yapıyoruz genelde. Son bir saatte isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız. Bunu nasıl bakıyoruz? Elimdeki bir program sayesinde orada boş kutucuklar var, adınız soyadınız yazan. Oraya sizin adınızı ve soyadınızı yazıyorum sevgili dinleyiciler. Altında da ideal mesleğimi bul butonu var. İşte o düğmeye bastığım zaman o program sizin aslında ideal mesleğiniz ne, onu söylüyor bana. Aynen. Onu başlatacağız ikinci bölümde. Nasıl?

0: katılacaksınız. Bunun detayları ikinci saatte olacak. Gelin bu saati bitirelim Yıldız Tilbe ile. Yeni saate de Bengü ile başlayacağız.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya .com.tr'de.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

Şimdi mesajlar gelmeye başladı. Teşekkürler herkese. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar için de bir söyleyelim. İstanbul FM burası, yalçın.net devam eden program. 16'ya kadar da beraberiz. Şimdi bu saat içerisinde bu bölümde sizin isim ve soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik. Bunu nasıl yapıyoruz? Elimizdeki program sayesinde. Şimdi yani biraz daha keyifli, biraz daha eğlenceli bir bölüm. Bilginiz olsun. Yani şu anda işte bir işe sahip olabilirsiniz. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz, yıllardır çalışıyorsunuz ama acaba bu sizin ideal mesleğiniz mi? Sevgili dinleyiciler, işte biz onu öğreneceğiz. Ama o şimdi soruyorsunuz zaman zaman. Şöyle bir şey, yani isim ve soy isminizdeki harflerin algoritmasıyla alakalı bir sonuç çıkartıyor orada. Hay Allah, vallahi. Şimdi eğer ki siz ideal mesleğinizi merak ediyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız şunu yapmanız gerekiyor. WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz sevgili dinleyiciler. Ama lütfen doğru yazın, yanlış şeyler çıkmasın. Yanına şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazın. 0544-886-1886'ya gönderin. Bu kadar basit. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına şu anki mesleğinizi yazın. Şehrinizi yazdıktan sonra da 0544-886-1886'ya gönderin. Bakalım neler çıkacak. Evet, hiç istemediğiniz, ummadığınız... Evet, yani meslekler çıkabilir, lütfen kızmayın. Ama kimi zaman da hedefi 12'den vuruyor işte o program. O zaman da hoşunuza gidiyor işte. Bakalım bu saat içerisinde kimlerin ideal mesleği ne çıkacak? Hadi kolay gelsin. 9.

İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik. Beraberliğimizin bu bölümünde ikinci saatinde tabii ki mesajlar da geliyor. Çok teşekkürler. Şimdi bir başlayalım. Sonrasında devam edelim. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. Yani isim soy ismine göre ideal mesleğini merak edenler varsa aramızda WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli oluyor. Şöyle gönderiyorsunuz tabii. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıp bana ulaştırın. Bu kadar basit. Şimdi kimle başlayalım? Nereden başlayalım? Doğan Dündar'la başlıyoruz değil mi? Doğan Dündar'ın evet şurada mesajı. Doğan Dündar İstanbul'dan kendisi yazıyor ve hurdacı olduğunu söyledi. Peki Doğancığım zaten bak senin ideal meslekle işportacı çıktı abi ya. Biraz böyle sanki şu anki mesleği yakaladı gibi. Ha bu arada benim de ideal mesleğim isim soy ismi göre işportacı çıkmıştı. Hamza Çakır'la devam edelim. Hamza Çakır'ın şurada mesajı. İstanbul'dan selamlar, saygılar sunuyorum diye ya başlıyor mesaj. Hamza Çakır, üretim müdürüyüm diye yazdı gönderdi. Hamzacığım senin ideal meslekte bu programa göre boyacı çıktı abi. Boya. Güzel ama ya ben şimdi mesela şu elektrik direklerine asılmış, yapıştırılmış afişleri falan görüyorum. İşte böyle yapıyor. 1+1 5000 lira. 2+1 7500 liraya boyanır falan diye. Enteresan. Hadi bir tane daha bakalım. İstanbul'dan Afra Taş. Ha bunu kendisi yazmamıştır büyük bir ihtimal. Çünkü açıklamada şöyle yazıyor. 11 aylık bebek bu. Ama bir dakika. Çok akıllıca. Çok akıllıca. Niye? Ya bir bakalım. Güzel bir isim koyduk mu? Bu isme göre acaba bu ideal meslek nasıl çıkacak? Çocuğu da ona göre yönlendirecekler. Güzel iş. Akıllıca, bravo. Vallahi. Artık kim yazdıysa Afra Taş'la alakalı onun ideal mesleği ne biliyor musunuz? Vallahi çok sevinirim olursa, güzel olur. Diş hekimi, diş. Güzel meslek.

Vay vay vay vay, mesajlar geliyor yoğun şekilde. Yurt içi yurt dışı hem de. Yani global mesajlar. Şimdi teşekkürler herkese. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakmaya devam edeceğiz. İstanbul FM'de yalçın.net'te bir kez daha söyleyelim. Adınız soyadınıza göre, yani isim soy isminize göre ideal mesleğinize elimdeki o program sayesinde bakıyorum. Ve katılmak isteyenler de WhatsApp'tan şöyle bir mesaj gönderiyor. Adını soyadınızı yazıyorsunuz, yanına şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıp 0544-886-1886'ya gönderiyorsunuz. Bu kadar basit ve biz de sizin o ideal mesleğinizi söylüyoruz. Şimdi biz de derken programım ve ben. Peki şimdi şöyle de yapacağız. Gelen mesajlara bir bakacağız tabii ki. Kimler nerelerden neler göndermişler. Katılanlar da çok fazla, her zaman söylüyorum. Ve şöyle yapalım. Efe Dönmez'le bir başlayalım bakalım. Efe Dönmez öğrenci kendisi, İstanbul'dan yazıyor bu arada. Aa Efe, yani senin ideal meslek bu programa göre dublör çıktı. Dublör. Annen anlatsın sana. Dublör ne demek? Peki Recep Aşık'la devam edelim. Recep'in bulabilecek miyiz mesajını bulduk. Burada Recep Aşık ve Feride Aşık. Tek mesajda iki isim.

var. İstanbul'dan yazıyorlar. Tekstille uğraşıyorlar tabii ki kendileri. Hemen söyleyeyim. Recep'cim senin ideal meslek bu programa göre komedyen çıktı abi. Her zaman söylüyorum. Çok zor bir meslek. Vallahi. Feride aşık. Aa Feride. Gerçekten her zaman söylüyorum. Eğer ben bu mesleği yapmıyor olsaydım senin ideal mesleğini yapardım. Senin ideal meslek aşçı çıktı. Güzel iş. Tak tak. Mesela hızlı soğan doğrayabiliyor musun? Tak tak tak tak falan diye. Mahmut Irmak'la devam edelim. Mahmut Irmak nerede mesajı? Burada. Heh. Robot kaynak operatörü Kayseri'den yazıyor kendisi. Kayseri'den selamlar diye yazmış. Biz de İstanbul'dan selamlar gönderiyoruz. Kayseri çok sevdiğim bir yer gerçekten. İki kere mi üç kere mi canlı yayın yaptım oradan, gerçekleştirdim. Ve şunu da söyleyeyim. Yaşamak istediğim yerlerden biridir Kayseri. Vallahi değerini bilmek lazım. Mahmutçum, senin ideal meslek bu programa göre iş insanı çıktı abi. Hemen ardından Melda Üregen'le devam edelim. İstanbul'dan yazıyor galiba. Muhasebeciyim diye yazdı, gönderdi. Ama öyle değil Melda'cığım. Senin ideal meslek çorbacı çıktı. Son bir tane daha bakacağız. Hani bu bölüm için son bir tane daha bakıyoruz. Yalçın iyi günler. Ömer Yalçın da Almanya'dan yazıyor kendisi. Matbaada çalışıyorum. Bakalım ben ne olmalıymışım diye yazdı, gönderdi. Ömer, sen ne olmalıymışsın biliyor musun bu programa göre? Aktör olmalıymışsın, aktör! Vay vay vay vay be!

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor.

Kim sever ki şımarık insanları? Vallahi şımarık insanları kimse sevmez. Şimdi yalçın.net devam ediyor. İstanbul FM'deyiz. Bu saat içerisinde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik ki bakıyoruz, devam ediyoruz. Ama yavaş yavaş da beraberliğimizin sonuna doğru yaklaşıyormuşuz da var. Biraz daha zaman var. Birkaç isme daha bir bakalım. Şimdi gelen mesajlar arasında nerede kaldık, kimde kaldık? Heh, şurada kalmıştık galiba. Merhaba Yalçın Bey, ben Tülay. Annemin ideal mesleğini merak ediyoruz hep. Hep beraber dinliyoruz şu anda. Annemin adı Hatun Yıldırım. Ev hanımı kendisi. Söyler misiniz annemin ideal mesleği neymiş diye? Ay Allah ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Hatun teyze balığı seviyor mu balığı? Balığı seviyorsa bilmiyorum ama onun ideal mesleği balıkçı çıktı. Ha, bu saatten sonra işte yani olur mu bilmiyorum. Peki devam edelim. Uğur Kaner yazdı. Şoför kendisi İstanbul'dan yazıyor. Ve Uğurcuğum vallahi bir şey söyleyeceğim. Yani hani böyle özellikle otobüs şoförlerine kaptan falan diyoruz ya. Yani her şekilde böyle birilerine kaptan diyoruz bir yönetime olunca. Hani ister ne bileyim şoförsün ama tabii neyi kullandığını bilmiyorum. Taksi mi kullanıyorsun, minibüs mü, otobüs mü? Ama şu kaptan tarafını biraz yakaladık galiba. Senin ideal mesleğin bu programa göre gemi kaptanı çıktı. Vallahi şimdi mesela otobüs kaptanıymışsın. Sorsam sana yani gemi kaptanlığı mı, otobüs mü, hangisini tercih ederdim bilmiyorum. Almanya'dan selam diyor Türkan Çabuk. Bir kurumda işçilere iş planı hazırlıyorum diyor. Yani işçilerin baş yöneticisiyim dedi. Bak. Peki biz de Almanya'ya selamlar gönderiyoruz. Ama Türkan yani senin ideal meslek bununla alakalı değil. Senin sesin nasıl? Şarkı söyleyebilir misin? Güzel ses var mı yorumun bilmiyorum ama bu programa göre sen pop şarkıcısı çıktın. Vay vay vay güzel. Bir tane daha bakalım. Emrah Biçici yazdı İstanbul'dan, iç mimar kendisi. Aa, yani Emrah şimdi seni ben ideal mesleğinle düşünemiyorum. Yani ne bileyim plan yaparken mimar işte iç mimarsın ya. Hani planını oradaki şekil şemalarını falan çizerken dans ederken düşünemedim bir an. Niye biliyor musun? Senin ideal meslek dansçı çıktı abi. Tolga Han ve dans grubu. Dink falan. Neden olmasın? Ha diyor ki bak Uğur. Tabii ki de gemi kaptanlığı abi. Her limanda bir se... Ha? Ne dedim be abi? Ya bir şey söyleyeceğim. En azından ben hani gemi rahattır, püfür püfür eser falan diye de düşünmüştüm ama sen başka taraftan yakaladın olayı. Ha bak Almanya'daki Türkan'dan geldi mesaj. Ses berbat diyor. Olsun. Allah ne verdiyse artık.

Çok teşekkürler sevgili dinleyiciler. Bugün de bizimle birlikte oldunuz. Bize zaman ayırdınız. Aa, bak bak şöyle bir cevap var. Annem ben çok küçükken balıkçıda çalışmıştı. Ordu Fatsa'da balık fabrikasında çalışmıştı diyor şimdi Tülay. Diyorum ya bazen bu program sevgili dinleyiciler. Yani hedefi tam 12'den vuruyor. Bakın yani demek ki hatun teyzemizin de hayatından bir balıkçılık geçmiş. Ya boşuna bakmıyoruz işte lütfen. Cumartesi ve pazar günü saat 13'te İstanbul FM Top 10 listesinde beraber olacağız sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralayacağız. Pazartesi günü de her zaman olduğu gibi saat 14'te İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Ve her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, hayatımıza giren herkes değerlidir ama herkes özel değildir. Saygı hepsine, sevgi layık olana verilir. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri.

0: şarkılar sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar, Cevizli Bağ, Topkapı, Zincirli Kuyu, aksiyonda Edirne Kapı, Beylikdüzü ve Mahmut Bey gişeleri çevresi yoğun ilerliyor. Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun. Kavacık Ataşehir'de yine aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com

reklam. Sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

Türk müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, Eitiz, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, Serdar Koçak ben. Yalçın Alaca ile birlikte 10 Temmuz'da Dünya Kupası'nı konuşmaya başlayacağız. Yalçın, hoş geldin.
2: Hoş buldum Serdar.
1: Yalçın, şimdi seni 4 yıl öncesine bir götüreyim mi?
2: Yani 14 Aralık 2022'ye gidelim.
1: 22.
2: Söyleyeceğini tahmin ettim çünkü.
1: Anıları canlandıralım. Yine bir Fransa-Fas maçı, bu defa yarı finalde karşı
2: evet.
1: karşıya gelmişlerdi. Ve o günkü skor neydi? Dün akşamki skor neydi?
2: O günkü skorla bu akşam, yani dün akşamki Aha. skor aynı. 2-0. Bundan Aha. 4 yıl önce 14 Aralık 2022 bu sefer yarı finalde Fransa-Fas karşı karşıya geliyor.
1: Aha.
2: Tarih tekerrürden ibarettir.
1: Aha.
2: Ve dün akşama da baktığımız zaman çeyrek finalde yine Fransa-Fas. Ama 4 yıl önce olduğu gibi bu Aha. yılda Fransa affetmedi.
1: Evet.
2: Aynı skorla üstünlüğünü korudu ve tabii ki yarı finale de çıktılar.
1: Tabii 2022'de bir kış Dünya Kupası Katar'da
2: oynanmıştı. Aralık ayında yapılmıştı.
1: Oynanmıştı.
2: Zaten dünyada ilk kez yapılan bir kış organizasyonuydu Dünya
1: Aha.
2: Kupası olarak. Herkes de şaşırmıştı ama yapacak bir şey yok çünkü oradaki iklim onu
1: gerektiriyordu
2: yani.
1: Ve şimdi bu Dünya Kupası'na dönecek olursak Fransa favori çıktığı maçı kazandı. Yine Dembele ve Mbappe'nin golüyle, hatta Mbappe bir de penaltı kaçırdı. Ben maçın hemen başında, ekran başındaydım.
2: Hı hı.
1: Net bir şekilde atar dedim ama Mbappe gerçekten izledin bilmiyorum. Maçı çok kötü bir penaltı kullandı. Yani
2: çok,
1: hiç yakışmıyor.
2: Çok kötü penaltı kullandı ama
1: Aha.
2: bazı Dünya Kupası'ndaki maçlara baktığımız zaman bunun örnekleri var yani. Hiç kaçırmaz, hep atar dediğimiz futbolcular, onun verdiği bir heyecan mı, bir stres mi artık bilmiyorum. Kaçırıyorlar abi, atamıyorlar bir türlü yani.
1: Ya şey aklıma geldi, bizim yaş kesinlikle yetiyor ona. Roberto Baggio'nun
2: Baggio.
1: İtalya
2: evet.
1: finalinde Dünya Kupası'nda böyle dağlara taşlara
2: vurdu. Dağlara taşlara vurdu gitti vallahi ya.
1: Mbappe en az onun kadar kötü attı. Yani böyle kalecinin çok böyle üstüne giden, kalecinin çok uğraşmadığı bir kurtarış oldu açıkçası. Neyse, öyle ya da böyle Fransa kazandı ve rakibini bekliyor. Rakibi acaba kim olacak?
2: Rakibi de bu akşamki maçı hemen hatırlatalım bu arada, onu söyleyelim. Bu akşam şuradan notlarımdan bakıyorum, İspanya Belçika karşı karşıya geliyor saat 22'de.
1: Güzel maç.
2: Bu maçın galibiyle Fransa karşılaşacak.
1: Hı hı.
2: Sevgili Serdar, tabii ki Belçika'da Lukaku var. Lukaku da çok iyi bir maç oynamamız gerekiyor, yolumuza devam etmemiz gerekiyor diye ifadeler kullandı basın toplantısında. Dün akşamki maçın hemen sonrasında Mbappe diyor ki hala uzun bir yolumuz var. Önümüzdeki maçların geride bıraktıklarımızdan daha zorlu olacağını biliyoruz. Kalan maçlar için de hazırız diyor. Yani bakıyorsun bütün takımlar hazır abi.
1: Evet.
2: Öyle bir şey
1: ama
2: var.
1: Ama Fransa İspanya sanki yarı finali olacak gibi bir görüntü
2: işte
1: var.
2: Olur
1: değil
2: mu
1: mi?
2: Olmaz mı? Vallahi artık bu son maçlar hep sürprizli maçlar olabilir.
1: Hı hı.
2: Bilemiyoruz. Hani Fas'tan da bir sürpriz bekliyorduk
1: evet.
2: ama 4 yıl önceki skor bu yılda
1: evet,
2: kendisini
1: yine
2: korudu aslında.
1: Favoriler kazanıyor gibi
2: evet.
1: ve dediğin gibi İspanya-Belçika maçını izleyeceğiz akşam. Yarın maç yok. Cumartesi
2: evet.
1: bir gün yine ara. Sonrasında Norveç-İngiltere, Arjantin-İsviçre maçları pazar günü oynanacak. Ve biz de tabii ki yeni haftanın başında pazartesi günü hem hafta sonu oynananları hem de son durumları birlikte seninle konuşacağız. Görüşürüz.
2: Teşekkürler.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar, Cevizli Bağ, Topkapı, Zincirli Kuyu, aksi yönde Edirne Kapı, Beylikdüzü ve Mahmut Bey gişeleri çevresi yoğun ilerliyor. Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldu. Yoğun, Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun, Kavacık Ataşehir'de yine aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Gir, çekilişe katıl.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

Reklamlar. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Mesut'la.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar, Cevizli Bağ, Topkapı, Zincirli Kuyu, aksiyonda Edirne Kapı, Beylikdüzü ve Mahmut Bey gişeleri çevresi yoğun ilerliyor. Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldu. Yoğun, Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun, Kavacık Ataşehir'de yine aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Mesleğiniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: inan, gelsin Sütaş ayran.
1: İçtikçe keyif hissedeceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Binlerce ürün.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: özetle ben hastayım çok.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.

Altyazı M.K.